İçkan batıkka. Kutali podlasta. Mola işonca. Çoppa ikola pistana maka. Pati pati onasta patiira. İlol manasta mikiana. Bol mastiana. Bona ol bakit as bona yeah. Manja manja iganna to golbastia.